0: Kırgızlık halktın. Orusça beka çözü diye ensiklopedi diye sözken. Bana manada içinde madımla öte bayi. Tarık materyal bağırı, til materyal bağırı, adabi materyal bağırı, etnografyalık materyal bağırı. Bağır neyse bağırı. Kırgız halkta eğer izleseniz yani Manas arkalı köp payda kıladık siz. Hantuca'da Manas eposta beka çenşu de payda. Enklopedisiya diken. Yani enklopedisiya. Artürdü materyal bağırı, artürdü bilim bağırı diken söz. Bir çoğun sözlük diken söz. Beka çenşu diken çoğun sözlük. Benimce bana men 1978 yılı men al vakta ana nimede istekemin ana Cungu Minjiamin Jiaxihui Cungu al vakta Minjiamin Xuanjihui dedi. Folklor izildi kom diken mekmede istekemin vaktinde istekemin eslemin min zaşını malim brok alarının hizmetine kirek bu bulgunda beni çakırıp vaktince şu yerde bir yıl işledim. Şu vaktinde ben memleket işindeki Manasçı, Comukçı, yani başka sandıraçılarının bana akılda cakşı bilgemin. Gebre Ataktu Manasçı vapat oldu. Hem de Cusum Mamay Akçilik al köp kınaldı. Köp cephe tartadı. Eğer de kut kazmasak bana Manas'ta. Bana adam eğer de vapat olsa bana bizge işlemek kalalım et. Şunun için ben ana borbor cetekçilerke bir doklat cazgamın, intimas cazgamın. Benim fikrim en cazgı bulundu Cüsun Mamay kadarlı cemaatçilerde Beijing'e alıp gelip Ceurmuçu bir çoğun yerine aparıp şu yerde hatırlayacak. Anakin teşkil başlıkları makul dedi. Kurunhua yoldaşının fikri turayken Kurunhua'nı ciberip Şincan'a. Anakin açıka, açıka bağı, Şincan'a bağırıp Cüzüm ama aksakaldı alıp gelip yani başka Kırgız tuğandarı bir kançı Maman kişi, malim yani bürge ebiyinde bir grupa uyuşturup bana uyuşturup anan ki bana min başlığı kılıp grupanın başlığı kılıp min başlap tuğandar minen yoldaşlarım minen Kırgız'a bağır, Kanta bağır, Huzlu bağır o uluslarına intimağı aslında biz Manas'ta bir yıl Beijing'de istedik. Bu işte gene benimce insan için köp emge kıldık. Köp tabi buldu. Eğer de al vakta kut kazmasak min Azeri manasımın demez. Çok çok öyle. Cüsü Mami Asakal birine gelip köp cedikçileri de kabul kıldı. Din soluğu da cakşı oldu. Kiyin anonimi. Anın kitabı, Meli, Kırgızça, Hansuçça, haber çıkardı. Hani kim biz de sırtka tanıştık. Japonya'ya, Türkiye'ye, Fransa'ya, bari yerge barganda biz doğrada kılıp tanıştık. Biz Bişkek'e radyo sensette söyledik. Ben 1989 yılı Sovyet vakti da ben Frunze'ye barganda Frunze Mamlekettik Radyo Sensesi 54 minut söyledim. Burada kadar söyledim. Manasını da tanıştırdım. Cungu Kırgızistan mine mamle bana dostluk mamlesin daha da teyze bol kaldı. Yani cakşı oldu. Şunun için Manas izleyen kişi bu meselene aldımını çeçiş gerek. Cakşı tuğra tanış gerek.
1: Енді Манас эпосының мемлекеттер жылы мұрагері Жүсіп Мамайдың радиомыздың алтын қорында сақталған Манас эпосын жырлаған сәттерінен үзінді ұсынып, соңынан Хужунха профессормен өткізілген келелі кеңесімізді әрмен қарай сабақтаймыз.